Şenjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügü mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne şengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jungo Şenjangdı görsötöbüz.

Nizamda mınavlar aykındaştırıldı. Par menen kamduu orundarının temperatura ölçü uaktı saat 12'den 16'a çeyin bolgun temperatura en joğuru uakt bölügü menen teng bolup kalbastıgı. Temperatura ölçü tüyünü üy borborunun jer betinen 1,4 metrden 1,5 metrge çeyin bolgun jerinde bolusu gerek. Oşerimden birge jatak bölmesi, konok uy, zal temperaturası 20 Celsius gradustan tömün, 18 Celsius gradustan jogoru bolgon bolso, bol par iştetüüçülör sebebinen bolbogon bolso, jılınu akısın gün sanı boyunca 50% kaytarıp beru. 18 Celsius gradustan tömün bolso, jılınu akın gün sanı boyunca 100% kaytarıp beru aykındaştırıldı. Akına kaytaruunun baştaluu jana akırlaşuu wakti gerektöөчү кулактандырган күнүнөн өлчөгөн температура өлчөмүнө жеткен күнгө чейин болот экен. Nizamda dağı kerhana bir jaktılığılı sala gözümöldöp başkaru, çukul tentaylaştırı ötkörüp aluudan turgan 3 darajalı jabık alkaktuu başkaru mekanizmi ornotulup, par iştetüüçülörü çağıldırgan üy temperaturası ölçümgü jetpese 24 saat içinde eşik aldına barıp temperaturasın ölçü, par menen kamduu jabtuularında keşele görülsü 2 saat içinde çukul remont kılığını baştu. Par токтотууну алдын кулактан дуруу айкындаштырылып, калыктын пар менен камдоо сунуш талабын кабылдай турган адам болуу, маселени бир жактылуу кыла ала турган болуу, кыйынчылыгын чече ала турган болууга чыныгы кепелеттик кылынды.

Saat 8'den 30 minut ötkünde Salu Shooting 6.0 koşulgan nuskası canlıktar doğudakı köpürünüz bulut. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongulça, Kırgızça radyolarının canlıktarını okup göre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkünde Salu Shooting 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuğunuzdakı jardamçınız bulut. Jol abalına malumat berip, malumatlardan bağırlanasız. Saat 11'de Salu Shooting 6.0 koşulgan nuskası canlık çaratu genişçiniz bulut. Ay çıkarma cazu jardamçısı bulup sizden canlık çaratu oyunuzdu zamatta kökölütün. Jinalgan numurdu tamak kartasını almaştırga bulut. Akça jana zeyniniz ünömdülüt. Saat 14'te Salu Shooting 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzdun jardamçısı bulut. Salu Shooting soda şarçasında Şinjandın özgüçü bilekterin kalagan vakıtta satıp alasız. Salu Shooting 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratu köpürünüz bulut. Saat 17'den 30 minut ötkünde Salu Shooting 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bulut. Madeniyatın çeki çok. Salu Shooting Jibek yolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkünde ay tamak kartasını dayındayt. Salu Shooting 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçınız bulut. Saat 20'dan 30 minut ötkünde Salu Shooting 6.0 koşulgan nuskası yürüyünü jardamçınız bulut. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım tenşek için aylandırat. Saat 22'de Salu Shooting 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçınız bulut. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bulut. Salu Shooting 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzda arı vakit siz menen birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bulut.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

Şinjang Radio Televizyon Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayhucolu casalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radyo Televizya Stansiyası Salı Şöting Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi but görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işimgen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Grup tuyunu geçki madaniyat sayakat kıymılın alp geldi. Kıymalı Nak Maydanı'nın cağdayı caybarakat arıcılı boldu. Jönökoy jol, jer şarınan ayrılı, Anhı Chao, Siyahtu, klasik nomurlar reti boyunca ırdaldı. Tunuğu oğungu, jaylonun geçki görünüşü ılayıqtaştırılıp, özgöçe tüs koştu. Sahna aldındakı sayakatçılar art-artınan ırgakka erçip, çoğu ırdap, köpçülüktün katışu darajası joğuru boldu. Baştalı azeme ötközülgün günü geçti. Barkül Ganluchan sayakat görük rayonunda kişiler kımğut bolup, sırttan özü avtoğuna aydap kelgen köptügün sayakatçı atayın geçelik görgölü geldi.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügü mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjangdı görsötöbüz.

Bulberi Üz Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Jaŋı Malumat Aralcısı Abuntur Terminalı Sılı Uşitinda Teŋarımda Berletarı Naq Malında Qaytala Buqsağızdar Bolot, Anda Beri Üzdün Naqtılu Mazmuğundarına Gön Buruğuzdar.

Doğu daireler arasında bayhuca olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügü mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne şengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjangdı görsötöbüz.

Nizamda mınavlar aykındaştırıldı. Par menen kamduu orundarının temperatura ölçü uaktı saat 12'den 16'a çeyin bolgun temperatura en joğuru uakt bölügü menen ten bolup kalbastıgı. Temperatura ölçü tüyünü üy borborunun jer betinen 1,10 metrden 1,5 metrge çeyin bolgun jerinde bolusu gerek. Oşerimden birge jatak bölmesi, konok uy, zal temperaturası 20 Celsius gradustan tömün, 18 Celsius gradustan jogoru bolgon bolso, bol par iştetüüçülör sebebinen bol bolgon bolso, jılınu akısın gün sanı boyunca 50% kaytarıp beru. 18 Celsius gradustan tömün bolso, jılınu akın gün sanı boyunca 100% kaytarıp beru aykındaştırıldı. Akına kaytaruunun baştaluu jana akırlaşuu wakti керектөөчү кулактандырган күндөн өлчөгөн температура өлчөмүнө жеткен күнгө чейин болот экен. Nizamda dağı kerhana bir jaktılığılı sala gözümöldöp başkaru, çukul tengtaylaştıruu ötkörüp aluudan turgan 3 darajalı jabık alkaktu başkaru mekanizmi ornotulup, par iştetüüçülörü çağıldırgan üy temperaturası ölçümgü jetpese 24 saat içinde eşik aldına barıp temperaturasın ölçü, par menen kamduu jabtuularında keşele görülsü 2 saat içinde çukul remont kılığını baştu. Par токтотууну алдын кулактан дуруу айкындаштырылып, калыктын пар менен камдоо сунуш талабын кабылдай турган адам болуу, маселени бир жактылуу кыла ала турган болуу, кыйынчылыгын чече ала турган болууга чыныгы кепелеттик кылынды.

Uzun vakit bir türlü turpatırsak da ayrıca belde iyi, aldına yelü, bel içine oltırışı turpatırsak da omurtka aralık taksasın ulandu basımga uçıratıp, bel omurtkasının salamattığına paydasız. Oşoğu, çınığı masale salınca iştetüge bolobu jok degen masale emes. Qayra, salınçanı uzun oltıru jol katıgılıp albastık kerek. Eğer sizde tömendeki bir kança türdü adat bar bolsa, bel asro salınçasın iştetseniz, belde asro ayabay kıyım bolot. Orunduktun aldıngı jarımında oltıru. Göptügün kişileri jan başında azraq ile oltırat. Dalısı orunduk jölönçösü jana bel jölönçösüne tiyip et. Mınday bolğundu, bel dalı bulçınları sızıl güçögü ajatı bolup, vaqt uzargan sayın ile zırkıra oruyt. Denene aldına kışaytıp kompüter je çöntük telefon oyno. Aldına kışayganda bel omurtkasının jügü artıp, moyun, iyin tartışat. Uzun mönöt uşunday bolğundu, bel talıp oru bele kalbay dağı, moyun, iyin oğrusu mümkün. Bel jölönçösü ötök kalın bolso, kişine aldına türtüp sirıltat. Ötök kalın, ötök katuu, oğurdu ötö jogoru je tömön je bel jölönçösü bolso, belde jaysızdandırusu mümkün. Arı das sögü menen bel omurtkasının tabiği bolbogon orunda turuğa argasız kılat. Salınca kança jumşak bolso, oşonço jakşı. Ötü jumşak salınca das sögünün oltırışıp ketüsün keltirip çıkarıp, belde ansayın oğun iyet. Salınca kança jumşak bolso, belde oşonço asırganğa bolboyt. Mağızdusu, layıktuu, terektuu bolusu gerek. Bir oltursa, bir kança saattap oltıru. Adam denesine ar kança şaygele turgan orunduktağı uzun vaqt kıymıldavay, tınıç oltırudan gelip çıkan tasırdı joy albayt. Çınığı belde asırodo tömendekidey 4 jumışka sönü gerek. 1. Ar jolu 30 minuttan 45 minutka çeyin oltırıp, orduğunuzdan turup hareket kılınız. Sözsüz uzun hareket kılığının acatı jok. Orduğunuzdan turup jürü, sozulu, bir stakan su alu, bir kança jolu jeñil artına sozulunu ulandu 2-3 saat oltırgandan jakşı. 2. Tatal oltıru turpatın kuvalaşpastık. Daima turpatın özgörtüp turu. Bir turpata ar kança ölçümdü bolsa dağı ötü uzun saktalsa dağı ile çarçap kalat. Bel omurtkası hareket avalındakı tepe tengdikti jakşı görüt. Katıp kıymılda bastık demes. 3. Bel, kursak jana jambaş bolçuğundarının çıdam doluğun küçöydü. Tekşi taktada tirep duru, jambaşlı götörü, kuş it forması, küçük yanfei siyaktular maşıqtardı kesiptik kızmatçılardan jetekçilgende tandasa bolot. Hareket köp bolbostuk kerek. Mağızdusu ölçümdü, sızıl bolusu. Artıkça or bastık kerek. 4. Bel orusu açık bolgondor, karamanca zordup, çıdap jüre berbesti kerek. Eger bel orusuna butu uyuşu, radiasiyalık oru, bulçun küçü tömöndö koşulup gelse je, çoğun küçük darat jöndömü normalsız bolu, çataralık uyuşu, кечинде оору ачык болуу, эти ысуу, сырткы жаракаттан кийин оору сыяктуу абалдар көрүлсө, убагында доктурга көрүнү керек. Жыйынтыктаганда бел асыроо салынчасы сенсус эмес, бел оорусун дарылай турган касиеттүү асбап так эмес. Анын ылайыктуу оорду кошумча курал болуусу керек. Туура олтурса, жетерлүү аракет кылса, булчуңдарды күчтүү болсо, анан жардам бере алат. Oltıru turpatı naçar bolso, uzun oltırıp kıymıldabasa, denene aldına kışaytıp alsa, bel asro salınçasının belde çınığı asrosu ek tayın.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.